Yashau hem suyunu için barı tik iki gine eybir kerek. Birinciden yaşarga, ikinciden suyunurga. Татар радиосында реклама.

Yaktı yaz, nurlu yaz, dertli yaz. Sen kaşan gelirsin, gündelge. Güllerin üstüne, bu yılda.